Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.4.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

3 Haziran sabahından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Türk'te çarşamba gününde sevdiğimiz şarkılarla yeni günü karşılamak üzere sabahın bu taptaze saatinde buluştuk. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat boyunca o özel şarkıları sizlerle buluşturacağım burada Slow Türk'te. Mutlu bir sabah, iyi bir gün dilerim herkese. Yarın

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74 ile hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EZCO demek. Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

evden çıkmak üzere olanlar vardır. Havanın durumundan şöyle bir bahsedelim. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğudaysa mevsim normalleri altında seyretmekte şu günlerde. Bugün yine yer yer bahar yağmurları etkili olacak. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri gün içerisinde yağacak.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Hayatın en sessiz ama en değerli mücadelelerinden biridir. Güçlü olmak için çaba göstermek. Hepimizin hayatında da vardır bu durum. Mesela bazen istemediğimiz halde işe gitmek, moralimiz bozukken sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek, düştüğümüz yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi üstümüzü başımızı şöyle bir düzeltip yürümeyi sürdürmek. Hepsinde ne büyük çabalar var aslında, değil mi? Vazgeçmemek, sabretmek, yeniden denemek hiç kolay değil. Yorulmuyor muyuz? Peki elbette yoruluyoruz ama insanı güçlü yapan şey de bu. Hiç yorulmamak değil. Yorulsak da yola devam etmek. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah bize devam edecek gücü veriyor. Dön.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: TRT'de kaçırmayın.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. TEM'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayatın bazı dönemlerinde dönüp dönüp aynı kapıyı çalarız. Keşke o gün öyle söylemeseydim. Keşke o fırsatı kaçırmasaydım. Keşke biraz daha cesur olsaydım. Oysa bazı şeyler var ki artık değişme ihtimali kalmamış oluyor. Geçmişi yeniden yazmak mümkün değil, biliriz. Ama bugünü nasıl yaşayacağımıza karar vermek hala bizim elimizde. Bugün belki de enerjimizi keşkelere değil de önümüzde duran ihtimallere ayırmanın zamanı gelmiştir. Slow Türk'te şarkılar da bize bunu anlatıyor. Bakın ne diyor. Güven.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74 ile hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Filmlerde, belgesellerde siz de izlemişsinizdir. Kamera tek bir noktaya yerleştirilir, hiç hareket etmez. Ama izleyiciye aynı manzaranın günün farklı saatlerindeki hali gösterilir. Güneş doğar, yükselir, batar, sokak lambaları yanar, gecenin karanlığı gelir. Sonra yeniden sabah olur. Birkaç saniyede koskoca bir gün geçiverir gözümüzün önünden. Hayat da biraz böyle değil mi? İçindeyken saatler geçmek bilmez. Ama geriye dönüp baktığımızda her şey hızlandırılmış bir film sahnesi gibi görünür. Bugün yaşadıklarımız bir süre sonra bu sahnenin sadece birkaç saniyelik bir parçası olarak hatırlanacak. Her şey değişiyor, zaman durmadan akıp gidiyor. Sevgili.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. TEM'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: sürdürmeyen teknoloji.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: TRT'de kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Slow Türk'te bu sabah da şarkılarla hayatı içimize çekiyoruz. Günaydın deme zamanı da geldi. Gelin siz de bu sabah sevdiklerinize Slow Türk'te bu şarkıların arasında günaydın deyin. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünyanın yaklaşık 700 milyon ila 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 santigrat derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su, gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde Dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu Dünya olarak adlandırılıyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Bursa'dan Mehmet, çok özlediğim, şu an bizi dinleyen sevgilime, dileğime armağan ediyorum. Tüm Slow Türk dinleyenlerine selam olsun demiş. Mardin Nusaybin'den Ferdi de sevdiğim Suheyda için istiyorum diyor. Kayseri'den Fettah, güzel bir tatili bitirip işimizin başına döndük. Herkese kolaylıklar dileyelim demiş. Amasya Suluova'dan Gökhan selamlarını göndermiş. Niyetimiz kimliğimizdir diyor. Bu şarkıyı ona da armağan etmiş olalım. Siz de günaydınlarınızı, kalbinizden geçenleri paylaşmak isterseniz 549 659 66 00 numaramız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilen tapınaksal mezar anıtları, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler ve Mor Petrus Kilisesi gibi eserler sizlere şehrin tüm mistik yapısını hissettirecek. Kommagene Krallığı'na ait tek parça ana kaya üzerinde bulunan Gelgel Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Biz hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Expert Biz. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

0: kaçırmayın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Snow Türk'te bu çarşamba sabahında da sevdiğimiz şarkılarla günaydınları buluşturmaya devam edelim. Bursa'dan Dilek diyor ki, hayat gölgesinde huzur bulduğumuz insanlarla güzel. İkinci baharım Mehmet'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Mutluluğunuz daim olsun dileklerimizle armağan edelim. Bursa'dan Barış'a armağan edeceğiz bu şarkıyı. Funda Adana'dan yazmış, İstanbul'a yeni bir sayfa açmak için geldim. Zor bir süreçten geçiyorum ama iyi olacağım diyor. Sevip de değer görmeyenlere armağan ediyor. 549-659-66-00 sizde kalbinizden geçenler ve günaydın mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

biz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarını

Snow Türk'te sabaha aşkla eşlik ediyor şarkılar. Sıcak bir 3 Haziran sabahını paylaşıyoruz. Ben Didem, sizlere eşlik ediyorum. Günaydın mesajlarıyla sabahımızı sürdürelim. Melike bizlere ulaşmış, Bursa'dan yazıyor. Tüm sevdikleri için istemiş. Adana'dan Bülent Kekik yolcularına armağan ediyor. Amasya'dan Mahmut Kaya, çok sevdiğim eşime armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Bizden de sevgiler. 549-659-66 çift 0, siz de günaydın mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Oldukça sıcak bir İstanbul sabahından tüm Türkiye'ye uydu ve internet üzerinden bizleri yurt dışında dinleyenlere de selamlar. Bu yazın sıcak geçeceği söyleniyor. Günün 10. saatinde bu sıcağı hissediyorsak öngörüler doğru galiba. Son birkaç gündür başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık almakta. Bakalım neler olacak, yazın sıcaktan şikayet mi edeceğiz, memnun mu olacağız? Günaydın mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. İmkansız olanım Adem Oflas'a armağan eder misiniz demişler. Marmaris'ten Turgut Sülek Sakarya'daki gönlü güzel kardeşi Nurettin Şakiroğlu için istemiş. 549-659-66-00 siz de mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

azat edeyimleyecek sokağı, azat ede üzülsün geçtiğim. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74'le hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Ankara'dan Hakan Batur, evde arabada iş yerinde sizleri dinlemekten çok mutluyuz. Ailem için istiyorum demiş, sevgiler gönderelim biz de bu güzel mesaj için. Amasya'dan Mehtap ve ailesine de armağan edeceğiz şarkımızı ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun şarkımız. Bomba.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.138 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.183 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

sürpriz şarkılarla yeni güne günaydın dedik. Ben Didem. Saat 11'e yaklaşırken benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada Slow Türk'te sizlerle olacak. Herkese her şeyin yolunda olduğu bir

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilen tapınaksal mezar anıtları, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler ve Mor Petrus Kilisesi gibi eserler sizlere şehrin tüm mistik yapısını hissettirecek. Kommagene Krallığı'na ait tek parça ana kaya üzerinde bulunan Gergel Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: çilekte bulacaksın.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kendime yalan söyledim ve 84 radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. 3 Haziran Çarşamba gününü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. En sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Süperstar'la başlayalım. Ajda Pekkan, Resim Radyonuzda.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11'de.
1: Ne istersen de 11.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Gripin yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Radyonuz aydı Slow Türk'te. Artık çarşamba gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. Sizler seçeceksiniz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalacağız. Numaramız 549-659-66-00'a sesli mesaj gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilen tapınaksal mezar anıtları, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler ve Mor Petrus Kilisesi gibi eserler sizlere şehrin tüm mistik yapısını hissettirecek. Komagene Krallığı'na ait tek parça ana kaya üzerinde bulunan Gerger Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Simge misafirle radyonuzdaydı. Peki bu şarkıyı kim istemiş, hemen dinleyelim.
1: Merhabalar Halit Bey, iyi yayınlar dilerim. İstanbul Çekmeköy'den Gülcan ben. Simge Sağan'dan bir şarkı çalar mısınız benim için? Teşekkürler.
0: Şarkı az önce radyonuzdaydı. Bir başka dinleyicimize kulak verelim hemen.
2: İyi günler Haluk Bey. 27'ye muhtemel aşk çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Şarkı şu an radyonuzda. Muhtemel.

0: Grup 27 bir onlam oldu muhtemel aşkla radyonuz sahip Slow Türk'te Teoman isteği var.
1: İyi yayınlar Haluk abi, ben İstanbul'dan Ayşe, bugün sizden Teoman'dan Haziran şarkısını istiyorum, çalarsanız sevinirim, teşekkürler.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74 ile hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Babel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Az önce radyonuzdaydı. Slow Trip'te ne çalalım? Bir Şebnem Ferah çalalım. Ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Rize'den Süleyman. Haluk Bey, ben Şebnem Ferah'tan Kibri Çarkısı'nı istiyorum. Çalarsan çok sevinirim. Teşekkür ederim.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.138 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.183 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Burası tavuk dünyası.

0: Biz. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye, biz de çalmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Yeni Türkü'den Aşk Yeniden parçasını çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Yeni türkü Aşk Yeniden radyonuz saati Slow Türk'te. Bakalım bu şarkı kim istemiş?
1: Eskişehir'den selamlar. Tüm Slow Türk dinleyicilerine iyi eğlenceler diliyorum. Sizden eşim ve çocuklarım için Barış Manço'dan Dönence parçasını istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.

0: Bir derdim var. Mor ve Ötesi radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba, biz Trabzon'dan Ege ile Ece. Yine Ege Kusura Bakma şarkısını istiyor. Şu an Slow Türk'ü dinleyen herkese gelsin, size de gelsin.
0: O zaman hemen çalıyoruz. Kusura Bakma, Blok 3 radyonuzda. Senden

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
10: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin B.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Deli Zaman'la Maviler Radyo'nun saati Slow Türk'te. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhabalar, Hollanda'dan Erdem ben.
0: Merhaba.
1: Sıla Şahin Aldanırım parçasını tüm Slow Türk dinleyenleri için istiyorum. Selamlar.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te Amasya'dayız.
1: Haluk abi iyi yayınlar. Amasya'dan Gökhan ben. Sıradaki şarkıyı tüm sevip de kavuşamayanlara gelsin. Seni seviyoruz.
2: Gördüğüm gibi değil.

0: Zinet Salih, Rüya Radyonuzdaydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizden seçmeye devam ediyorsunuz.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Berkay Altunyay, Ayrılmam parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: sana rağmen APO radyonuzun aydın. 13.50 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Nazan Öncel, Beni Hatırla şarkısını çalar mısınız? Bu şarkı Katibe'den Sürekalı'ya gitsin. Teşekkür ederim, hoşça kalın.

0: Beni Hatırla, Nazan Öncelgir'de bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Ordu'ya gidelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, merhaba Haluk Bey. Ordu'dan Gonca ben.
0: Merhaba.
1: Biz yine mutfakta ablamla çalışırken sizi dinliyoruz her zamanki gibi.
0: Harika.
1: Eğer çalmadıysanız Anka şarkısını istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin. Herkese iyi günler diliyoruz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlığı

0: hissettirecek. Kommagene Krallığı'na ait tek parça Anakaya üzerinde bulunan Gerger Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Sertiz.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Gülşen Kardan Adam'la radyonuzda ait Slow Türk'te Ersa Yüner isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey, uzunca bir aradan sonra sesinizi duymak, yayınınızı dinlemek, şarkılarınıza eşlik etmek çok güzel. Bizler de rutinlerimize geri döndük çok şükür sağlıkla. Bugün sizden Ersa Yüner'den bir şarkı dinlemek istiyorum. Seçimi size bırakıyorum. Her bir şarkısı ayrı bir tattı çünkü. Seçemedim. Siz dilediğinizi çalabilirsiniz.

0: kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İkilem ve Tuğba Yurt Düeti İçiyorum Ederimize radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Haluk Bey, ben Reyhan. Sizden Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkıyı istiyorum. Bu şarkıyı canım abim Yasin abime armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Emre Fel bir güldünle radyonuz saydısı oturdu. Şimdi ufak bir dinleyicimiz var. Hemen kulak verelim.
1: Peki abicim, merhaba. Ben Toprak.
0: Merhaba.
1: İlk 4 yaşımda size mesaj atmıştım. Umarım beni hatırlamışsınız.
0: Evet.
1: Artık 9 yaşındayım. Sizi çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben de seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı senin için de çalacağım. Hemen bir başka dinleyicimize kulak verelim.
2: Merhaba Arif Bey, İzmir'den selamlar. Ben Gül. Sizden bugün Gökhan Özen'den Üşüyorum istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
3: Merhaba Haluk Bey, Kocaeli'den selamlar. Programımız yine harika gidiyor. İyi ki varsınız siz ve ekibiniz. Kendim için ve Slow Türk dinleyicileri için Manuş Baba'dan Bu Havada Gidilmez parçasını çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.
0: İyi ki sizler de varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Burası tavuk dün.

Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

3 Haziran Çarşamba günü hafta ortasında saatlerimiz 15'i geçti ve yeni bir programla tekrar birlikteyiz. Ben Şeyma Şener, 19'a dek yani birçoğunuzun mesai bitimine dek, hatta eve dönüş yolculuğunda da en keyifli şarkılarla zamanınıza eşlik edeceğim. Umuyorum bu saate kadar her şey yolunda ilerlemiştir. Bundan sonrasını da hadi hep beraber güzelleştirelim.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

İstanbul'da bugün 30 derece sıcaklığa yaklaştığımız bir gün, şimdiden köşe bucak gölgelere kaçma arayışı başladı. Kolaylıklar diliyorum özellikle dışarıda çalışmak durumunda olanlara. Başka yerlerde, diğer illerde durum nasıl, sizin zamanınız ve gününüz nasıl geçiyor onu da birazdan öğreneceğiz. Mesajları bugün daha erken alalım istiyorum. Detayları az sonra paylaşacağım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.138 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.183 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

Hafta ortası genelde haftanın tüm yükünü, yorgunluğunu yavaş yavaş üzerimizde hissetmeye başladığımız gündür. Özellikle akşam saatlerine yaklaşmışken, o yüzden yorgunluğu, tatsızlığı, günün tüm stresini biraz ardımızda bırakalım, biraz unutalım istiyorum. Tabii ki sohbet ederek, daha doğrusu sizler yine duyurmak, paylaşmak istediklerinizi yazın. Ben de yazdıklarınızı az sonra yayında okumaya başlayayım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. 549-659-66-0'a mesajları bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam, bank, kartıma bir.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bolca mesaj okuyacağımız bir yayın olacak belli ki. Hemen başlayalım istiyorum o yüzden. Öncelikle Bursa'dan Barış yazmış. Şarkıyı armağan etmek istediğim kişi kendisi biliyor, onun için gelsin sadece diyor. Lefkoşa'dan Levent Keklik, Adana'da yaşayan Bülent abim için istiyorum güzel bir şarkı demiş. Hemen ardından Afra için de çalacağız bu güzel şarkıyı. Sizler de böyle şarkıları sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz ya da duyurmak istediğiniz ne varsa yazın, mesajları okumaya devam edelim. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0, 549 659 66 çift 0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74 ile hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

gelince onu da söyleyeyim şimdiden. Isparta'dan Fikriye Gülhan Yavuz iş yerinde dinliyor ve çalışma arkadaşları için istiyor şarkımızı. Son birkaç mesaj daha alalım bence. Aramıza yeni katılan ve yazmak isteyenler için numaramızı da tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 549 659 66 00.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.138 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.183 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Hemen sıradaki mesajlarımıza da bakalım. İstanbul'dan Muazzez, her şeyden çok sevdiğim sevgili eşim ve minik kuşum kızım Asel için istiyorum gelecek şarkıyı diyor. İzmir'den Ömer için de çalacağız. Manisa'dan Berk selamlarını gönderiyor, ona da çalalım. Bu arada istek isteyen dinleyicilerimiz için de hatırlatayım, biz sadece bu programda mesajları okuyoruz ama hem Haluk'un gündüz programlarında hem de bu çarşamba, her çarşamba olduğu gibi gece yayınında saat 12'de isteklerinizi dinleyebilirsiniz. İzmir'den Barış için de çalıyoruz şarkımızı. Van'dan Yusuf'un selamları var, bizden de selamlar sevgiler. Yine Bursa'dan bir dinleyicimiz, onun ismi de Barış, gönderiyoruz şarkımızı.
1: Öyle bir ağırlık var.

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüze temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

Ve geldik 17. saate. Bu bölümle birlikte mesailerini bitirenlere geçmiş olsun, ama henüz çalışma saatlerinde daha emek ter dökecekler var biliyorum. Kolaylıklar diliyorum o dinleyenlerimize de. Hemen yeni mesajlarımıza bakalım. Hep kalbimdesiniz. Çok sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol gülücüklü, güzel ve uzun bir yaşam diliyorum herkese diyor sevgili Füsun. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz ve hemen ardından Dilara yazmış, en yakın arkadaşım Buse ile dinliyoruz. Onun için istiyorum gelecek şarkıyı diyor. Göz

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilen tapınaksal mezar anıtları, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler ve Mor Petrus Kilisesi gibi eserler sizlere şehrin tüm mistik yapısını hissettirecek. Komagene Krallığı'na ait tek parça ana kaya üzerinde bulunan Gerger Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister, sen ol.
6: Burası tavuk dünya.

0: ve Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aramıza yeni katılan bir dinleyicimiz var. Onun mesajıyla devam etmek istiyorum. Yayınınıza, aranıza bugün katıldım diyor İstanbul Ümraniye'den Dilşat. Ve sıradaki şarkıyı da öncelikle biricik eşim İbrahim ve tüm sevdiklerim için istiyorum demiş. Hoş geldin Dilşat. Bundan sonra bekliyoruz her yayında. Ve bir öğrenci dinleyicimiz var. Emir Burak Ekinci, finallerime çalışırken keyifle sizi dinliyorum. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. İyi çalışmalar, iyi dersler, başarılar. Ankara'dan Pınar'sa çok sevdiğim Ali için gelsin sıradaki şarkı diyor.

0: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna.

Uzunca bir vakit ayırdık bugün mesajlara. Çarşambaya özel bir yayın oldu. Ve son bir mesajla da bu bölümü yavaş yavaş kapatalım sevgili dinleyiciler. Muğla'dan Hanım Erol. Gökteki güneşime, buluttaki yağmuruma nefes alma sebebim olan tek varlığıma gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum diyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adıyaman. Milattan önce 40 bin yılına kadar uzanan tarihiyle öne çıkan Adıyaman, tarihin ardında bıraktığı eserlerle karşılıyor misafirlerini. Dünyanın 8. harikası olan 2026 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın üzerinde yer alan ve yeryüzünün en değerli kültür varlığı

0: hissettirecek. Kommagene Krallığı'na ait tek parça Anakaya üzerinde bulunan Gerger Kalesi, Fırat Nehri, Cennet Irmağı ise görenleri kendine hayran bırakırken, baharatın eksik olmadığı Adıyaman mutfağının kendine özgü tatları size lezzet şöleni yaşatacak. Her karış toprağında ayrı bir tarihin yazılı olduğu bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Mobil'in yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Reklam. Slow Türk her zaman seninle. Facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dinleyicilerimizin birçoğu şimdi de trafikte ter döküyorlar. Türkiye'de trafik saatinin yoğunlaştığı, eve dönüş yollarının kalabalıklaştığı dakikaları biz de şarkılarımızla güzelleştireceğiz. Her akşam yaptığımız gibi mutlu akşamlar yollarda olanlara, iyi yolculuklar.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: aziz. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: de kaçırmayın.
1: Telefon deyince vatan.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Müzikle alakalı bir araştırma var. Biraz daha gençleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Bu araştırmaya göre 120-130 BPM aralığındaki house müzik dinlemenin yaşlanma sürecini yavaşlattığı gösterilmiş sevgili dinleyiciler. Neden gençler dedim? Çünkü daha çok bu tarz müzik Z kuşağı ve belki son demlerinden Y kuşağının ilgilendiği bir tarz. Belli ki house müzik dinleyenler biraz daha uzun yaşayabilirler. Çünkü araştırma göre bu tarzdaki müziği dinlemenin ritmik ve sakin müziklerin hepsinin aynı zamanda stres hormonu seviyelerini düşürerek anksiyeteyi azalttığı, biyolojik yaşımızı da geriye sarmakta faydalı olduğu belirlenmiş.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
13: Ödemek EasyCo demek. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Bu programımızı da böylelikle bitiriyoruz. Herkese mutlu, keyifli ve tabii ki yoğun, uzun bir günün ardından bol, dinlenceli bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Perşembe günü saat 15'te de ben Şeyma Şener Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 74 ile hassas gruplar için riskli, Adana 77 riskli, Samsun 89 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Diyarbakır ise 60 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba sevgili dostlar, Slow Türk'ün değerli kıymetli dinleyicileri. Ben Selim Altın, kalbinize dokunan şarkılar ve içinizi ısıtan melodilerle yine bu akşamda birlikteyiz. Yaz akşamlarının hafif esintisinde, kimi zaman bir aşkın heyecanına, kimi zaman özlenen bir çift gözün hatırasına eşlik edeceğiz. Sevginin, mutluluğun ve biraz da tatlı hüznün frekansındasınız. Radyonuz açık, kalbiniz aşka açık olsun. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Reklam. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.65'lik düşüşle 13.966 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.95, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Aşk bazen bir sahil yürüyüşünde saklıdır, bazen de hiç beklemediğiniz bir şarkının sözlerinde. Yazın sıcaklığı dışarıda, sevginin sıcaklığı ise yüreğinizde olsun. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel dakikalarda kalbinizin ritmine eşlik eden şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Ayrılıklar geride, umutlar ise her zaman bir sonraki şarkıda. Slow Türk'te sizler için en güzel aşk şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Tabii ki bizler.

0: reklam. Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler 20'yi geçti sevgili Slow Türk dinleyicileri. Gün yavaş yavaş yerini yaz akşamının büyüsüne bırakırken kalplerdeki hikayeler de yeniden canlanıyor. Belki birini özlüyorsunuz. Belki de hayatınıza yeni giren bir aşkın heyecanını yaşıyorsunuz. Her duygunun bir şarkısı, her aşkın bir melodisi vardır. Bu güzel akşamda sevgiyle, müzikle ve en güzel şarkılarla yanınızda olmaya devam ediyoruz. Burası Aşkın Frekansı Slow Türk. Mikrofon başında ben Selim Altın sizlerleyim. Sen...

0: Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.com.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Aşkın tek ve en özel frekansı Slow Türk'te bu güzel çarşamba akşamında sizler için keyifli şarkılar çaldığımı düşünüyorum. Ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayat...

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mu spotu?
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bu yılın en sevilen şarkılarından bir tanesi olduğu Beni Ağla, Ankara Ekos az önce Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine bir çarşamba gecesinde ben Haluk Sarıtaş yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar herkese. Göz

Değilim'le Mebrure az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık program sizin. Bu çarşamba gecesine şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesaj gönderin. Sesinizi ve şarkınızı gecenin bu saatinde herkes dinlesin.

0: yıldız kaydı.
1: Yıllar önce Mustafa Sandal'dan dinlemiştik. Son dönemlerde Afra'yla yeniden hayat buldu. Adı İntikam'dı, radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Bakalım gecenin ilk şarkısı neymiş?
2: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bugün canımdan çok sevdiğim abim İbrahim için sizden bir şarkı istiyorum. Grip'in Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkısını çalmanızı istiyorum. Canım abim, sen benim hayatımdaki en güzel şeylerden birisin. İyi ki benim abimsin. Seni o kadar çok özledim ki tahmin bile edemezsin. Her zorluğunda, her darlığında ellerinden sıkıca tutup yanında olacağıma, kardeşin olarak her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin.

0: Ben özledim galiba seni. Murat Boz, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te gecenin bu saatinde şehir şehir geziyoruz. Neredeyiz? Adana'dayız.
1: İyi akşamlar Haluk abi. Adana'dan Selahattin ben. Tarkan'dan Sabret İnci Tanem şarkısını canımdan çok sevdiğim Nursen Ormaz için istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar.

0: Hasreti, özlemi en iyi anlatan şarkılardan bir tanesi. İnci Tanem ve Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sadece dinliyoruz.
1: Herkese merhabalar, iyi geceler. Dolu Kadehi Ters Tut Dilerim şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Geçtiğimiz günlerde 27 Mayıs'ta Sevdiğim Adam'la 3. yılımızda. Buradan da kutlamak istedim. Zaman geçti, mevsimler değişti ama sana olan sevgim çoğaldı. Kalbimdeki yerin hep aynı kaldı. Ben her gün biraz daha fazla özlüyorum seni. Bu şarkı aradaki mesafelere rağmen bizim için çalsın sevgilim. Dilerim ki en kısa zamanda bütün yollar aynı hayatta buluşturur bize. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Yıldönümümüz tekrardan kutlu olsun sevgilim.

0: Sevgilinize, eşinize armağan edebileceğiniz yeni nesil şarkılardan bir tanesi Dilerim Ki ve Dolu Kadehi Ters Tut radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar gecenin bu saatinde tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhaba, iyi geceler. Bu güzel programı severek dinliyorum. Ben Murtaza Menteş. Sıradaki parçayı tüm Slow Türk çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Özellikle iki tane evlatlarıma, Yılmaz'ıma ve Deniz'ime.

0: Deli Zamanla Maviler az önce Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar sizlere ulaşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor. Marmaris'teyiz. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Muğla Marmaris'ten selamlar. Ben Salih. Çok sevdiğim Pınar'ım için Sahipsiz şarkılardan Gitme Bu Gece şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Sezen Aksu ve O Sevilen şarkılarından sadece bir tanesi. Tutuklu radyonuzdaydı. Slow Türk'te Kayahan isteği var. Hemen dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Kayahan olsaydım şarkısını çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler, hoşça kalın, iyi yayınlar.

0: Sevgiyle rahmetle andığım bir isim Kayahan olsaydım radyonun saati. Slow Türk'te İstanbul'dayız. Melisa, mikrofon sende.
1: İyi geceler Slow Türk ailesi. Ben İstanbul'dan Melisa. Yalından Her Şey Sensin şarkısını hayatında birine sen benim her şeyimsin diyebilen tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Keyifli dinlemeler.

0: Popüler müziğin başarılı isimlerinden bir tanesi Yalın. Her Şey Sensin'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için Azerbaycan'dayız.
1: İyi akşamlar Haluk Bey. Ben Azerbaycan İzmir'den daimi dinleyiciniz İlahi. Ben bir haftadır bir ayrılık yaşıyordum çok sevdiğim bir insanla. Birkaç saat önce biz barıştık. Şükürler olsun Rabbime. Bütün sevenlerin kavuşması dileğiyle Emre Aydın'dan bir şarkı isteğim olacak. Hayırlı geceler.
2: Sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Afyon'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Afyon Karahisar'dan Kübra ben. Semincek'ten Vur Beni çalar mısınız? Benim gibi içi yananlara gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: İhtiyacım var ki Slow Türk'te de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi. Acıoğlu radyonuzdaydı. Aşkın frekansında şimdi önce İzmir'e gidelim.
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi geceler Slow Türk ailesi. İzmir'den Nihal ben, bayram öncesinden beri. Sizi dinleyemedim ve bayağı bir boşluk oluştu benimle. Gerçekten özlemişim. Ben Semih Cenk'ten Al Sevgilimi rica ediyorum. Size ve bu anı paylaştığım herkese gelsin. Çok teşekkürler.
0: İnanın ben de hepinizi çok özledim. Ama Semih Cenk az önce çalmıştık. Sıradaki şarkıyı sizlere de armağan edeceğim. Peki o sıradaki şarkı ne? Onu da başka bir dinleyicimiz söylesin.
2: İyi geceler Slow Türk. 25 yıldır sevdiğim ve ulaşamadığım insan için bir şarkı istiyorum. Yıldız Silbe'den Tadı Sevda Hanım. Bu arada Adana Karataş ilçesinden herkese selamlar, iyi geceler, iyi dinlemeler.

0: Serkan Nişancı ki bu yılın en iyi çıkış yapan isimlerinden bir tanesi Eller Üzer'le az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Kenan Doğulu isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Haluk Bey. Herkese iyi geceler. Ankara'dan selamlar. Sizden Kenan Doğulu'dan Pamuk isimli şarkı rica ediyorum. Keyifli dinlemeler. Hoşçakalın.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Uzun bir aradan sonra Küçük Çiftlik Park'ta verdiği konserle hayranlarıyla tekrar buluşan bir isim Şebnem Ferah Sil Baştan'la radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz.
1: İyi akşamlar tüm Slow Türk ailesine, selam olsun.

0: Romantik şarkıların başarılı isimlerinden bir tanesi, Gökhan Türkmen'den bahsediyorum. Rüya Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Çelik isteği var. Dinleyelim.
1: İyi akşamlar Slow Türk ailesi. Aydın Onon'dan iç sese Çelik Hercai'yi çalar mısınız rica etsem?
0: Gecenin bu saatinde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.